0: ikitikete ngboro mi ani ko ba ti asun aiye ododo olawale ijare lelelele olori re ko mi omo are mu elelele olori olori re ko mi o dabo elelele olumore ijare olumore ah olumore ko mi o dabo olawale omo are mu o ijare mi awo riri mi adabo re riri ijare esiku ka po esiku apulu yi leyin re o
1: Oshio kare ebo dare mwe toto omanshi eda bitono Feni to sa anu tiyo mwana